kadın kapışak. Gitti sen de kapısan bu yan, bu yan, kısan bu yan. Dökünce yasana alış kadın kapışak. Gitti sen de kapısan bu yan, bu yan, bu yan. Dökünce yasana alış kadın kapışak.